0: uluğu söz, uyut uluğu bilim, salttuğu sanat, salmaktuğu dövlet mırastarımız, muğundan muğunga ulangan ungu yoluğuzda. Tar yolda taygılpagan, uçkanga kanat, ukkanga sanat bolor, uluğu söz bizdin ungu yoluğuzda. Söylöttüğü söz uçuğun ungu yolda ulaybız.
1: Бишкекте саат 11.

0: konap atkın ona Türkiye.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'n birinci radyonun dolkundan ukunuzdar.
2: Первое информационное радио.
3: В Бишкеке 16 часов.

alıstan izdep bakıttı. Aracakka gettik aralap, apamdım barı zor bakıt. Bir tuğgandarım mol bakıt, kudayga şükür kanaat. Den soluk bolsa çoğun baylık, deniner bolsun salamat. Haylanıp kayra gelgen çeğen amandık surap.